0: konusuna. Dubai'li geldiğiniz aykırılar başlayı uçlandığınızı sakinim. Çiğdaya iyi sanırsanı hükümet var konusuna.
1: Fonla gireceğim.
0: Dubai'li geldiğiniz aykırılar.
2: सवारी साधन ड्राइभ गर्दा मोबाइल फोनको प्रयोग नगरौँ। यदि प्रयोग गर्ने गरेमा सवारी साधन साइड लगाऊ।
3: जनहितका लागि रेडियो सिटी एफएम 98.8 को अनुरोध।